Osiga yega mamlakat Tojikiston tarixi qadim, o'tmishi sharafli, buguni saodatli va kelajagi porloq yurt. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshittirishi.